Banyo geyim. Bir birey bafu nyo geyim. Bir birey bafu nyo geyim. Miye oyngara nyo geyim. Miye oyngara nyo geyim. Miye oyngara nyo geyim. Askinde ba yehe geyim. Yehe. Tadari kansu nyo geyim. Tadari kansu nyo geyim. Miya oingara nyo geyim. Miya oingara nyo geyim. Pirpirei pafu nyo geyim. Pirpirei pafu nyo geyim. Miya oingara nyo geyim. Miya oingara nyo geyim.